0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. Amerikan ordusu Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. Donald Trump, son 24 saatte çok iyi görüşmeler yapıldı. İran'la bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. İran'dan zenginleştirilmiş uranyumu alacağız, dedi. ABD basını Washington'la Tahran'ın anlaşmaya yaklaştığını iddia etti. Pakistan iddiayı doğruladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin önerisi değerlendiriliyor. Görüş Pakistan'a iletilecek, dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmalı, dedi. İsrail Savunma Bakanı, ateşkesin ardından ilk defa Beyrut'a saldırı düzenlediklerini açıkladı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davası 1 Temmuz'a ertelendi. CHP lideri Özel, bu iş leke kaldırmaz bir durum. Kim dinlenecekse dinlensin, hiç şüphe kalmasın, dedi. İYİ Parti lideri Derbişoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepki gösterdi. Esenyurt'ta evine yürüdüğü sırada dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun davası 8 Temmuz'a ertelendi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu. İhtiyaç sahiplerinin görüntüleriyle duygu sömürüsü yapıp yardım adı altında para toplayan Sahte Yardım Derneği'ne operasyon düzenlendi. 21 kişi gözaltında. Bahis şike soruşturmasında tutuklanan Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya ev hapsiyle tahliye edildi. İstanbul Zeytinburnu'nda 28 milyon liralık vurgun hazırlığı yapan sahte altın şebekesi çökertildi. Bakan Fidan ve Suudi mevkidaşı iki ülke arasında vize muafiyeti anlaşmasına imza attı. Gaziantep'te tünelde yol kesen düğün konvoyuna 750 bin lira ceza kesildi. Dünya Sağlık Örgütü 3 hantavirüs hastasının Atlantik'teki yolcu gemisinden tahliye edildiğini, hastaların tedavi için Hollanda'ya sevk edildiğini açıkladı. İspanya, kalan yolcular arasında semptom görülen yok. Yolcular Madrid'de karantinaya alınacak duyurusunda bulundu. Amerikan basınında savaş bitecek iddiası piyasalara alım getirdi. Brent petrolün varil fiyatı anlaşma umudu üzerine %11 azalışla 96 dolara geriledi. Gram altın 6900 liraya yaklaştı. Borsa İstanbul'sa rekor kırdı. 18-25 yaş arası gençleri işe alan şirketlere maaş ve prim desteği verilecek. Süper
2: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek, gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Yer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Doğan canlı yayında başlıyor.
5: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Ya sen çok korkutucusun. Yapayım gel bak, benim güzel arkadaşlarım var.
2: Aa, senin bu yaptığına bir şey derler de ben şimdi yayındayım demeyeyim.
3: Bir yandan da satış işiyle uğraşıyorum.
2: Ne peki?
3: Maske, baret, baskı.
2: Hiçbir şey anlamıyorum. Sen şu an kulaklık ya da araç kitiyle konuşuyorsun.
3: Hayır, şu an geliyorum bence.
2: Ne yaptın sanki Allah, şu an geliyor mu? Ne, bir şey mi taktın telefona? İşte bak, hani daha yeni evlenmişsin sen de. 1,5 sene öncesindeki harcamalarını hatırlıyorsundur. Gelin başına kaç para ödedin mesela, hatırlıyor musun? Damat öder çünkü bildiğim kadarıyla.
3: Evet, gelin başına biz salonumuz kuaförle anlaşmalı olduğu halde kuaför ücretsiz olması gerekirken ben gelene porselen makyaj yaptık dediler. 600 lira para verdim.
2: Biliyorsun değil mi? Yalan o.
3: Anlaşmalıydı.
2: Porselen makyaj dediği bir tane highlighter diye bir şey var. Yanağı onu sürünce böyle parlıyormuş gibi oluyor. Ona da porselen diye yutturuyorlar. Yalan yani, yalan.
3: Vallahi yalan, gerçek yuttuk yani.
2: Geçmiş olsun. Tamam, sen kimseye rüşvet vermemiş olabilirsin. Hayır, rüşvet de demeyelim bunun adına. Belki böyle hediyeler vermemiş olabilirsin. Evet. Ama senden isteyen oldu mu?
1: Doğancan. Bilmiyorum, ben 1,5 yıldır.
2: Söyle, yalancı. Söyle, sesin var ya. Söyle. Ne istediler?
1: Yani klima isteyen oldu.
2: Ya bu nasıl bir arsızlık ya? Nasıl istedi?
1: Daha komik bir şey söyleyeyim mi? He. Yani klimadan daha iyi bir şey. Arabasının bakımını yaptırmamı istedi.
2: Ay zıkkımın kökü ya. Bunun... Ama gerçekten bu nasıl mesela, bu sen orada ilacın tanıtımını yaparken yani Nazlı Hanım yazarım ama benim arabada marşa basmıyor. Gibi mi? Nasıl o lafı oraya nasıl getirir bir insan?
1: Ya
2: Doğan
1: Can, eğer biri dinliyorsa ben 45 dakika sonra falan yokum yani. Yaptılar beni. Bak, benim bütün gün konuşacağım ben yani.
2: Ekstraya giriyor tabii bunlar senin için. Arabamın marşı basmıyor. Yazıyor. Nazlı Hanım.
0: Doğan Canlı yayında.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Tatlı da yersin değil mi annem?
7: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
6: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
7: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
8: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
12: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
13: Canım karım.
12: Ula senin ne işin var burada?
13: Ula Asu senin ne işin var burada?
12: Araba almaya geldim.
13: Ben de.
14: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
13: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Binacele kılçık hocam.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında.
1: Sen çok hoş çocuksun. Yapayım gel bak, benim güzel arkadaşlarım var.
2: Senin bu yaptığına bir şey derler de ben şimdi yayındayım demeyeyim.
3: Bir yandan da satış işiyle uğraşıyorum.
2: Ne peki?
3: Maske, baret, baksık.
2: Hiçbir şey anlamıyorum. Sen şu an kulaklık ya da araç kitiyle konuşuyorsun.
3: Hayır, şu an geliyorum Doğan
2: Can. Ne yaptın sanki Allah, şu an geliyor mu? Ne, bir şey mi taktın telefona? İşte bak, hani daha yeni evlenmişsin sen de. 1,5 sene öncesindeki harcamalarını hatırlıyorsundur. Gelin başına kaç para ödedin mesela, hatırlıyor musun? Damat öder çünkü bildiğim kadarıyla.
3: Evet, gelin başına biz salonumuz kuaförle anlaşmalı olduğu halde kuaför ücretsiz olması gerekirken ben geline porselen makyaj yaptık dediler. 600 lira para verdim.
2: Biliyorsun değil mi? Yalan o.
3: Anlaşmalıydı.
2: Porselen makyaj dediği bir tane highlighter diye bir şey var. Yanağı onu sürünce böyle parlıyormuş gibi oluyor. Ona da porselen diye yutturuyorlar. Yalan yani, yalan.
3: Vallahi yalan, gerçek yuttuk yani.
2: Geçmiş olsun. Tamam, sen kimseye rüşvet vermemiş olabilirsin. Hani rüşvet de demeyelim bunun adına. Belki böyle hediyeler vermemiş olabilirsin. Ama senden isteyen oldu mu?
1: Doğancan. Bilmiyorum, ben 1,5 yıldır.
2: Söyle, yalancı. Söyle, sesin var ya. Söyle. Ne istediler?
1: Yani klima isteyen oldu.
2: Ya bu nasıl bir arsızlık ya? Nasıl istedi?
1: Daha komik bir şey söyleyeyim mi?
2: He.
1: Yani klimadan daha iyi gitti. Arabasının bakımını yaptırmamı istedi.
2: Ay zıkkımın kökü ya. Ama gerçekten bu nasıl mesela, bu sen orada ilacın tanıtımını yaparken yani Nazlı Hanım yazarım ama benim arabada marşa basmıyor. Gibi mi? Nasıl o lafı oraya nasıl yok getirir bir insan?
1: Ya Doğan Can, eğer biri dinliyorsa ben 45 dakika sonra falan yokum yani. Yaptılar beni. Konuşacağım ben yani.
2: Ekstraya giriyor tabii bunlar senin için. Arabamın marşı basmıyor yazıyor. Nazlı Hanım.
0: Doğan canlı yayında.
4: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: herkese selam. Önce beni bir dinleyin. 4 Levent'te Maslak yönüne doğru giderken yol kapalı. Şu anda hem o işte Barbaros Bulvarı'ndan devam edip Büyükdere'de Sarıyer yönüne doğru gidenler, hem de ikinci köprüden gelip de oradan Maslak yönüne doğru bağlanan bağlantı yolunda inanılmaz bir trafik var. Çünkü zabağın köründe orada bir yol çalışması var. Bilmiyorum geceden başladı hala devam mı ediyor ama yolu iki şeride düşürdükleri için inanılmaz bir trafik var. O bölgede olanlar için söyleyeyim, belki şu an o kuyrukta bekleyenler vardı. Normalde işte normal seyrinde devam ederken işte köprüden çıktıktan sonra o 4 Levent'e varmak ortalama 3 dakika falan. Ama bugün 25 dakikadan fazla sürdü. Benden sonra daha da fena olmuştur muhtemelen. O yüzden yani, yoksa ben... Beni biliyorsunuz da. Al. Ya he yazmışlar. Gir bak. Ah, haritaya gir. Gir. Bak komşum yazmış. Ben şahidim. Geç çıkmadın. Gördük seni yazmış Zeynep. Zeynep kız, sen hangi blokta oturuyorsun? Sapık gibi sürekli her sabah orada seni mi bekliyor? Doğan Can çıktı mı çıkacak mı? O da oğlunu okula götürüyor. Birkaç kere böyle selamlaştık. Bak aha, şahidim de var. Hadi hadi. Hadi söyleyin bir şey.
1: Günaydın sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Tarihler 7 Mayıs, günlerden Perşembe. Güzel bir günün başlangıcı olsun her birimiz için. Ana, ne ara Perşembe olmuş ya valla. Zaman hızlı geçiyor. Al bak, Mayıs'ın bile ortasına geliyoruz neredeyse artık yani. Şey hesabı gibi oldu benimki yani. Bugünü sayma, o günü de sayma. 2 gün kaldı falan hesapları var ya. Evet, güzel bir gün olsun. Keyfimizin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah kıymetli dinleyicilerim. Evvela yoklama alalım. Şu an beni kim nereden dinliyorsa mesajlar gelmeye başlayabilir. Nereden? WhatsApp hattımızdan 0531-785-9080 0531-785-9080 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı yazın. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Yazın, yollayın. Birazdan hızlıca mesajları paylaşmaya başlayacağım. Harici az sonra da yayın konu başlığıyla dileyenler telefon bağlantılarıyla yayına dahil olabilecek. Birazdan.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detay

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Dur şamata. Pozitif enerji. Yüzünde gülücükler açan. Melek gibi gözüküyor ama beni karşısına aldığı zaman da hiç ummadığım sorular soruyor. Canım benim ya. Çok dünya tatlısı Doğan Can'ım. Bir tanem ya. Ben Safiye Soyman. Ben Doğan Can'a doymam. Çok tatlısın. Çok.
1: Evet. Teşekkürler.
2: Sevgili dinleyicilerim.

Bilmeyenler için bir Fettahcan imzası bu şarkı. Vallahi ben öğrenince bir şaşırmıştım ufaktan. Ana, hiç sanki onun tarzı değilmiş gibi. Hadi bir kuple dinleyelim bari.

Osmaniye'ye selamlar. Günaydın Melike. Muhammed Ali, okudum mesajını. Susar mısın? Sen anladın. Hanover'den dinliyor. Almanya'ya selam. Günaydın Barış. Sakarya'dan Leyla, oğlumu okula gönderirken kulağım sende günaydın demiş. Adana Pozantı'dan Yasin, iyi niyetli olanlara günaydın demiş. İşe gidiyoruz, Malatya'dan günaydın diyor Ayşegül. Bütün gece çalışmış olmanın yorgunluğunu senin sabah neşenle aydınlanan güzel bir günle kutluyorum diyen sevgili Hakan Hollanda'dan dinliyor. Tam böyle gün doğumunun da fotoğrafını yollamış bana, ne güzel. Üsküdar Kuzguncuk'tan günaydın demiş Aydın. Ya Kuzguncuk çok güzel bir yer. Bu arada İstanbul'da yaşayıp da İstanbul'un birçok güzelliğinden bir haber yaşayan da büyük bir çoğunluğumuz var haliyle. İşten güçten, sorumluluktan, ondan bundan belki yolunuz düşmemiş olabilir ama Kuzguncuk İstanbul'dan bağımsız sanki böyle bir kasaba hayatı yaşıyormuş gibi çok güzel evlerin, binaların olduğu ama orada yaşayanların artık illallah ettiği bir yer. Neden? Çünkü herkes o renkli güzel evlerin kapılarını

ışıkların önünde fotoğraf kuyruğu oluştururken büyük bir gürültü yani sürekli. Birkaç evin kapısında hatta şey yazıyor. Orada gitmeyi sevdiğim bir iki restoran var da geçerken hep görüyorum. Lütfen kapının önünde durmayın. Lütfen kapının önünde sigara içmeyin. Lütfen kapının önünde gürültü yapmayın. Çocuk uyuyor bilmem ne. Bezmişler artık ama çok güzel bir sen.

0: Kocaeli'den Ergün, Yasemin hastaneye işe giderken seni dinliyoruz demişler. Gaziantep'ten canım kocama, sonra herkese günaydın diyen Sena. Günaydın. Kayseri'den selamlar diyor sevgili Hacer, Ceyda ve Ülkü. Onlar da okul yolundaymış. Linz'den dinliyorlar. Avusturya'dan selamlar Doğancan. Yine senle başlıyoruz diyen sevgili Mürü. Günaydın, selam. Sabah vardiyasını sırf seni dinlediğim için çok seviyorum Doğancan. Otobüste kulaklık takılı, kulağımız sende diye Batman'dan otobüs şoförü, bak o da fotoğraf yollamış bana. Metin, kolay gelsin. Sağ ol ya, ne güzel. Vallahi işte radyonun bu olayını ben çok seviyorum. Hepimiz farklı farklı yerlerdeyiz. Hatta başka ülkelerdeyiz. Aramızda binlerce kilometre var belki. Ama işte aynı anı paylaşıyoruz. Aynı sohbete ortak oluyoruz. Bu bence çok keyifli. Çorba içerken seni dinliyorum. Günaydın Sezgin. Münih'ten yazmış Ahmet, selamlar. Kayseri'den Özlem ve Kerem, günaydın. Zonguldak'tan Yasin, Umut abiyle dağlarda çalışıyoruz. Havalar açtı, iyi oldu, ruhumuz daralmıştı artık diyen sevgili Yasin. Ne yapıyorsunuz dağlarda, ne iş yapıyorsunuz? Kayseri'den Selen, günaydın sana da. İlk defa yazıyorum gör beni diye Şanlıurfa'dan dinleyen sevgili Ramazan. Hepinize günaydın.
1: Günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Benim minnoş dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı keşke oyunlar oynamasaydık. Keşke diyebileceğiniz ne var ne yok. Bugün biraz böyle belki içinizde ukde kalmış, belki bugünün aklıyla aldığınız türlü kararları işte sorgulayacağınız, yargılayacağınız, türlü yorumlar yapacağınız gündür. Torbanın dibini döküyoruz. Keşke şöyle yapsaydım ya da keşke şunu hiç yapmasaydım diyebileceğiniz ne varsa çoğunlukla muhtemel keşke hiç evlenmeseydim mesajları gelecektir bugün. 0212-368-62-12 canlı yayın telefon numaram. Birazdan telefonları alacağım haberlerin ardından. Mesajlar da WhatsApp'tan geliyor. 0531 785 90 80.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erkek. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. Amerikan ordusu Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. Donald Trump, son 24 saatte çok iyi görüşmeler yapıldı. İran'la bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. İran'dan zenginleştirilmiş uranyumu alacağız, dedi. ABD basını Washington'la Tahran'ın anlaşmaya yaklaştığını iddia etti. Pakistan iddiayı doğruladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin önerisi değerlendiriliyor. Görüş Pakistan'a iletilecek, dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmalı, dedi. İsrail Savunma Bakanı, ateşkesin ardından ilk defa Beyrut'a saldırı düzenlediklerini açıkladı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davası 1 Temmuz'a ertelendi. CHP lideri Özel, bu iş leke kaldırmaz bir durum, kim dinlenecekse dinlensin, hiç şüphe kalmasın, dedi. İYİ Parti lideri Derbişoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepki gösterdi. Esenyurt'ta evine yürüdüğü sırada dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun davası 8 Temmuz'a ertelendi, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu. İhtiyaç sahiplerinin görüntüleriyle duygu sömürüsü yapıp yardım adı altında para toplayan Sahte Yardım Derneği'ne operasyon düzenlendi, 21 kişi gözaltında. Bahis şike soruşturmasında tutuklanan Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya ev hapsiyle tahliye edildi. İstanbul Zeytinburnu'nda 28 milyon liralık vurgun hazırlığı yapan sahte altın şebekesi çökertildi. Bakan Fidan ve Suudi mevkidaşı iki ülke arasında vize muafiyeti anlaşmasına imza attı. Gaziantep'te tünelde yol kesen düğün konvoyuna 750 bin lira ceza kesildi. Dünya Sağlık Örgütü 3 hantavirüs hastasının Atlantik'teki yolcu gemisinden tahliye edildiğini, hastaların tedavi için Hollanda'ya sevk edildiğini açıkladı. İspanya, kalan yolcular arasında semptom görülen yok. Yolcular Madrid'de karantinaya alınacak duyurusunda bulundu. Amerikan basınında savaş bitecek iddiası piyasalara alım getirdi. Brent petrolün varil fiyatı anlaşma umudu üzerine %11 azalışta 96 dolara geriledi. Gram altın 6900 liraya yaklaştı. Borsa İstanbul'sa rekor kırdı. 18-25 yaş arası gençleri işe alan şirketlere maaş ve prim desteği verilecek.
5: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Birliği'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi. Türkiye'nin aküsü
5: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper. Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
5: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
7: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: Doğan canlı yayında. Süper FM.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün

Şimdi bu şarkı ne diyeceksiniz? Sürpriz. Kulağı ağrımışlar anlamıştır muhtemelen eğer şarkıyı biliyorlarsa, ama büyük bir çoğunluğunuzun bilmediğine de eminim. Bugünün yayın konu başlığı ne? Keşke. Keşke diyebileceğiniz ne varsa bugün bunlardan bahsediyoruz ve keşke tabiri üzerine yazılmış en absürt şarkıyı bir kuple de olsa dinleteceğim. Daha sonra mesajlar, telefonlar, muhabbete başlayalım hemen. Benim doğduğum yıl çıkmış bu şarkı. 92.

Böyle bir şarkının varlığını bile unutmuş olan sevgili dinleyicilerim. Haydi önce mesajlar, hemen ardından telefon bağlantıları. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Yaratıcı cevaplar bekliyorum ama laf olsun diye arayıp adamın asabını bozmayın. Dükkanın önünde kapatmayın. Tamam. Keşke. Keşke İstanbul trafiği olmasaydı vallahi. Ömrümüz yolda geçiyor diye Almila yazmış. Kuzenim Deniz'le dinliyoruz diyor. Selamlar. Aa bak, ben bu konuyu söyleyince Harun da bu şarkıyı çalmamı yazmış ama ben görmemiştim mesajı vallahi Harun. Aynı kafadayız demek ki. Aynı dırzoluk seviyesinde olabiliriz seninle.

Fatsa'dan dinliyor. Selen günaydın. Keşke insanlar hiç acıkmasaydı. Acıkınca yiyorum, yiyince de kilo alıyorum demiş. Evet ama Temel abi, yemek yemek de dünyanın en güzel şey değil mi ya?

0: keşkem.
1: Bak Tuğba benim çok eski dinleyicim, Helsinki'den dinliyor. Demiş ki annem yurt dışında iyi bir hayat kurdum diye mutlu olurken ben de aynen İbrahim Tatlıses'in bu şarkısını söylüyorum. Aa, keşkem keşkem keşkem. Ya davulun sesi uzaktan hoş geliyor yani, değil mi? Keşke çalışmak zorunda olmasaydık, keşke direkt maaş bağlanaydı diyen sevgili Nurgül. Evet, güzel fikirmiş bu arada, keşke. Doğancan duyunca hatırladım ama unutmayı seçmişim demek ki bu şarkıyı diyen sevgili Kadriye. Günaydın. Denizli'den Zeki. Ne bu? Ver artık bir Cengiz Kurtoğlu'nu, bitir şu hasreti, sök at şu ciğerleri diye. Ne alaka ya? Ciğeri sökelim istiyor. Evet Zeki, tamam, olabilir. Vallahi canıma minnet, büyük bir keyifle. Fuat yazmış, işe geçiyorum. Dün eşim bağlanmıştı yayına, Gülşah. Keşke şunu söyleseydim, keşke şunu da söyleseydim deyip duruyor dünden beri diye mesaj yollamış. Gülşah bakayım notlarım arasında. Ha evet, ikinci yayına bağlanan. Ne demişti ki, hatırlamıyorum valla. Doğancan keşke seninle ben komşu olsaydım, Zeynep'i kıskandım. Kız yok, ben Zeynep'i de tanımıyorum. Öyle bir iki merhaba, günaydın. Daha önce seni dinliyoruz dedi ben yayına gelirken, böyle koştur koştur. Ha öyle mi, öpüyorum, hadi görüşürüz. Bu komşuluğumuz bizim. Ama alt çaprazımda bir komşum var. Onlar çok tatlı insanlar. Böyle geldiğimde eşi mesaj yolladı Instagram'dan, dinliyormuş. Ondan sonra hanımefendi bana böyle bir kase şey kısır yolladı. Ben de tabii ki tabağı boş geri göndermedim falan. Hani böyle özlediğimiz şeyler. Ben çok uzunca zamandır yalnız yaşayan bir erkek olduğum için. Vallahi yok. Bir de hani ben iyi komşuyumdur. Gürültü yapmam. Böyle gelenim gidenim yok. Ondan sonra şey sevmem zaten ben. Hani bu işten dolayı muhtemel. Yüksek sesi hiç sevmiyorum. Arkadaşlarım bana geldiğinde de eğer böyle, özellikle Kadir. Bağıra bağıra mesela konuşur ya bazı insanlar. Ben biraz sessiz ol diye uyaran kişiyimdir genelde. Dolayısıyla evde var mıyım yok muyum belli değil. Ama ona rağmen bir kere bile öldü mü kaldı mı bu çocuk diye kapımı tıklatanım olmadı Allah'a şükür. Evet. Hadi ilk telefonumuzu alalım.

0: Evet, bu arada sözleşmişsiniz gibi herkes sen o kaba geri ne koyup götürdün Allah aşkına diye bir sürü mesaj görüyorum. Şöyle yaptım, bana böyle markalardan gelen işte kozmetik ürünler vesaire falan filan oluyor. Ben de bunları eşe dosta arkadaşlara dağıtıyorum. Ben evde yemek yapmadığım için yıkadım makinede o kabı. Sonra kabı ayrıca elime aldım. Bir poşetin içine de bir sürü böyle malzeme, işte o gelen hediye ürünlerden. Açılmamış, kullanılmamış tabii ki. Dedim ki ben yemek yapmayı bilmiyorum ama tabak boş gelmez. Bu kremleri de tabağın içine koymak istemedim. Adettendir, boş gitmez deyip ben böyle vermeyi uygun gördüm dedim. O da mutlu oldu yani böyle. Yine nezaketli bir davranış bence. Öyle dümdüz vermedim boş kabı. Evet. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Çok kötü geliyor ses. Hoparlörle konuşma. Telefonu kulağa al.
1: Alo.
0: Evet. Kaç yaşındasın ne çocuğum var? Evladım?
1: Biz şu an sınıftayız. Böyle kaç kişiyiz? 7 kişiyiz. Böyle konuşuyoruz şu an.
0: Evet. Adın ne?
1: Rüya.
0: Rüya. Ders kaçta başlıyor?
1: Ders kaçta başlıyor? 8.30.
0: Haberi yok. İyi tamam ben... Rüya. Nedir keşke dediğin şey?
1: Şimdi... Bir dakika,
0: Rüyacığım, bu radyoya bağlanmak oyuncak değil. Eğer konuşacağın bir şey yoksa aramasaydın.
1: Ya.
0: Tamam, cevabın yok. O zaman hadi arkadaşlarınla kuvvetli bir sabah enerjisi yolla.
1: Hadi herkes günaydın.
0: Günaydın. Hiç umurunda ama. Günaydın. Günaydın.
2: Günaydın
0: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Saymıyorum tabii. Hemen başka bir telefon bağlantısı da alalım bakalım.

0: Yayına bağlanmak isteyenlerden ricam, lütfen sessiz sakin ortamlarda hoparlörle konuşmayın. Telefon kulakta yayına bağlanın. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Fatma, ben Antalya'dan.
0: Hoş geldin Fatma. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Muhasebeciyim.
0: Necisin?
1: Muhasebe.
0: He. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Sabır diliyorum bacım. Nedir acaba senin keşke dediğin şey?
1: Yani bazı insanlarla keşke hiç tanışmasaydım.
0: He. Peki sana bu keşkeyi dedirten durum ne oldu? Yani o insanlarla tanışmamayı neden isterdin?
1: Tam evlenecektik, aldatıldığımı öğrendim.
0: Evet. Öyleli.
1: Ve 5 yılımı aldı bu süre.
0: Tam evlenecektik dediğin, artık yüzük takılmış mıydı?
1: Yok, hayır, takılmamıştı. Ama
0: oraya doğru gidiyordunuz.
1: Açmıştık. Tabii tabii, aile tanıyordu, herkes tanıyordu.
0: Ana. Nasıl?
1: Ama...
0: Ne kadar oldu bu? Ne kadar oldu bu olay yaşanalı?
1: 2 yıl geçti, ben bir psikolojik tedavi vesaire de gördüm. Yani bayağı bir yıkıldım çünkü. Yani az bir zaman değil, insanın 5 yılını çalıyorsun ve aynı zamanda bir sürü insanla. Karakter meselesi.
0: Öyle ki. Tabii ki. Şey, nasıl yani, yakaladın? Tespitin nasıl oldu?
1: Yani tespitim nasıl oldu? Ben zaten iyi gitmeyen bir şey var. Ayrılmak istediğimi söyledim. Sonra ayrıldım. Daha sonradan aldatıldığımı öğrendim.
0: Yani ayrılma gerekçen bu değildi. Hoşuna gitmeyen haller,
1: hayır,
0: tavırlardan
1: ben
0: ayrıldın.
1: Ben bir şeyle hissediyordum, evet, zaten. Hani bir kişi değil, birkaç kişiyle. Gerek yok, evlendikten sonra daha da beter olur diye. Ben ayrılmak istedim. Hatta psikoloğa gidip, hani bu ilişkiyi bitirmek istediğim için psikoloğa gitmek istedim. Destek almak, hani daha düzgün bir şekilde bitirmek için. Ama benim de bir de Türk terapisine geldi, biliyor musunuz?
0: Ana.
1: Belki şu an dinliyordur.
0: Şerefsiz. Dinliyorsa inşallah dinliyordur. Ayıptır ama yani bu hakikaten, aldatan aldanır diye çok klişe bir laf var ya, hakikaten o kadar doğru ki. Yani orada...
1: Beni aldattığı kişiyle evlendi. Aynen.
0: E o akılsız kız da düşünmedi mi bunun hayatında biri varken benle beraber olan adam yarın benleyken de
1: kız
0: kim bilir.
1: Buldum.
0: Kız bir bırak da benimle konuşayım.
1: Bir dur ya. Ama bir dur. He. Ben kızı buldum. Kıza söyledim. Bak bu adam şu tarihte biz beraberdik. 5 yıldır beraberiz. Ama aldatan aldatıyor işte. Bir de işin en ilginç tarafı. Biz tanıştığımızda ben evli olduğunu bilmiyordum. 7 aydır evliymiş. Ayrıldı eşinden. Bir sürü geldi. Her gün özürler, çiçekler, çiçekler.
0: Sen tanıştığında zaten evli miydi? Ama sonra öğrendin.
1: Evet, ben bilmiyordum.
0: Ama ayrı mıyım? Yani evler ayrı mıymış yoksa?
1: Evet, ayrı değilmiş ama arkadaşımda kalıyordu sürekli. Hani ben gitmek istiyordum vesaire, bir bahaneler falan. Ben acaba diyordum. Hatta arkadaşlara da diyordum ya, bu evli mi? Ama her gün ben de, her gün biz de spora gidiyoruz, sağa gidiyoruz, gezmelere gidiyoruz hafta sonu. Evde de kalıyor, ne bileyim ben çocuklarımla tanıştı. Yani evli bir insan böyle bir şey nasıl yapar? Ben halen şoktaydım. Geldi, özür diledi, inandım. Ama maalesef...
0: Evet, başlangıcı da zaten falsoymuş bu ilişkinin. Hani bitişi çok tatsız ama... Evet.
1: Aynen.
0: Ne diyeyim? Geçmiş olsun bacım valla. Ama sen de yediğin içtiğine say artık, yapacak bir şey yok.
1: Ben de öyle yapıyorum.
0: Yani evet, hani keşke böyle hani kayıp bir zaman olarak da görmeyelim. Hayatta hiçbir şey sebepsiz değil. İlla ki yani güzel vakit de geçirmişsin. Sevmişsin,
1: aynen,
0: ki beraber olmuşsun ama netice böyle olmasaydı keşke. Geçmiş olsun. Peki, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Ve... Eh, Fatma. Tatsız. Bugünün yayın konu başlığı, keşke diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12. Güzel. Mevzu iyiydi. Sizden bu çıtanın üzerine çıkabilecek bir şeyler istiyorum artık. Yani keşke trafik olmasaydı gibi şeylerle gelirseniz yemin ediyorum ümünüze çökerim. Olay istiyorum, mevzu istiyorum, kan istiyorum. Kaos, entrika, ihtiras, boynuz, kargalar. Ne alaka?
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Pilot, garaj, şoför, ekspert. Servis. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
10: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Boyada aşk gibi rengarenk. Dünyanın boya markası Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

0: İzmir'den Gülcan diyor ki kayınvalidem keşke hiç olmasaymış, akraba teröründe anlatacaktım ama düşüremedim, düşse anlatacağım demiş. Ayda. Ama Gülcan o da senin kocanın anası. Niye öyle dedin? Ne yapıyor mesela, mesajda yaz bakayım. Neymiş derdin? Doğancan yarın izinliyim, öneri saatlerinde uyanmamış olurum ama sana şimdiden bir önerim var diye. Ne bu? Aa, bizim Sertap. Ne bu nişan kız, ne ara buldun da nişanlandın? İyi nişanlanıyormuş. Sen bu derin sessizliğin sebebini anladın Sertap. Daimi dinleyenler de anlamıştır. Sertap bir iki yayına bağlanmıştı ama şimdi nişanlanıyor, açmıyoruz o konuları. Ankara'dan Ömer yazmış. 6 yaşındaki kızım İpek, kardeşim. Keşke her istediğimi yapsa diyor demiş. Günaydın. Doğancan sen kimse kapımı çalmadı, öldü mü kaldı mı diye dedikten sonra annemin iç sesi, oy ben komşu olaydım ne yemekler yollardım sana diye mesaj yollayan sevgili Barış. Çok selamlar annene, sağ olasın. İzmir'den günaydın, keşke evlenmeseydim keşke. Evet, öngördüğümüz üzere böyle mesajlardı çoğunlukta. Okul yolunda seni dinliyoruz. Şoförümüz Engin abiyle günaydın diye. Bir hostes abla bana çocuklarla bir selfie yollamış. Seher günaydın. Çocuklar günaydın. Sakın aramayın, tamam mı? Konya'dan Sümeyye günaydın. Kulak içi kulaklıkla radyo dinliyorum. O ne demek kulak içi? Yani dışarıdan görünmüyor mu kulaklığın? Her sabah yolda kendi kendime sırıtarak yürüyorum. İnsanlar bana kesin deli diye bakıyordur diye mesaj yollamış sevgili Sümeyye. Sana da günaydın. Hadi hemen bir telefon bağlantısı da alalım. Günaydın.
1: Günaydın. Merhaba Doğan.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ethem ben.
0: Ethem değil mi?
1: Ethem.
0: Ethem dede, Ethem dede. Gömleği keten dede.
1: Bir kere daha bağlandığımda yine aynı.
0: Yaptın mı? İlk aklı o geliyor vallahi, kusura bakma.
1: Evet, ilk aklı o geliyor.
0: Evet, Ethem. Tanıyalım. Ne iş yapardın?
1: Ben aslında bir kurumsal firmada, aslında bankada daha doğrusu çalışıyorum. Denetçi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda müzikle ilgileniyorum. Seninle belki daha önce konuştuk, hatırlarsın hatırlamazsın bilmiyorum ama bir süreçten geçiyorum aslında şu anda. Yeni bir şarkı çıkardım. Umarım dinlenir diye ümit ediyorum. Fakat günün konusu da keşke olunca bazı keşkelerim geldi. Aslında gerçi hayatımız keşkelerle ve iyiklerle dolu. Hani edindiğimiz tecrübeler ve farkındalıklar keşkelere.
0: Ethem öyle da bir girdin ki röportaj veriyor gibisin lan şu an. Bu arada yeri gelmişken çalışmalarım tüm hızıyla devam ediyor. Bir iki teklif var, onları değerlendiriyoruz şu an. O zaman sana ben şarkı okutmuşumdur kesin müzisyenim dediğinde.
1: Yok, okutmadın aslında.
0: O zaman hadi isteriz. Öyle kayıttan değil, canlı canlı. Madem öyle hadi bir kuple bize öyle hava cıva sökmez. Canlı dinleyeceğiz.
1: Olur, tabii ki.
0: Hadi.
1: Ben çıkan şarkımı okuyayım o zaman.
0: Tamam hadi gelsin bakalım.

0: Bir kuple dedim, bir kuple.
1: He. Ben de bekliyorum. Şey gibi ha sesin. Cüneyt Tek vardı. Ona benzettim. Neydi onun şarkısı? Hatırlıyor musun Cüneyt Tek?
0: Kurşun diye bir şarkısım vardı.
1: Ay asla hatırlamıyorum.
0: Dünya yıkılsa üzerime.
1: Ay ne çirkin bir sakalı vardı onun, ince böyle tam çenesinin ortasında. Evet, güzelmiş vallahi sesi Netem. Bol şans diliyorum. Evet, keşke dediğin nedir?
0: Keşke dediğim şu aslında. Şimdi ben 37 yaşındayım. İşte evli ve iki çocuk babasıyım. Fakat yıllardır işte müzikle uğraşıyorum. Kendi çapımda tabii uğraşıyorum. Bestelerim var, biriktiriyorum vesaire vesaire. Fakat ilk kez geçen ay şarkı yayınlama şeyi oldu. Böyle farkındalığı oluştu bende. Ve yayınladım. Hani biraz uzun bir süreçten geçti belki ama keşke diyorum bu
1: daha önce yapsaydım.
0: Şarkıları daha önce yapabilseydim.
1: Tamam, ne yazınca bulacağız seni, söyle. Madem hadi artık söyleyelim yani.
0: Vallahi çok teşekkür ederim. Kanamam yazınca, kanamam etem tuvas yazınca.
1: Etem kanamam yazınca buluruz. Peki tamam. Sağ ol. Evet, etem bol tamam. Dinleyicin olsun inşallah. Umduğundan da güzel olsun. Sağ ol. Çok hadi sağ gelsin ol, sabah enerjimizde.
0: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
1: Sesini Cüneyt Tek'e benzettim ya. Cüneyt Tek'in o hatırladığım şarkısı da şuydu.

Ay sabah sabah. Tamam vazgeçtim. Evet yani nakarata oydu şarkının. Bugünün yayın konu başlığı keşke diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 6212. Biraz enerjiyi yukarı çekmek lazım. Hemen bir telefon bağlantısı da alalım bakalım.

0: biri şey yazmış. Geçen gün üst üste 5 tane İsmail'e kaç aldın? Çalsana Cüneyt'teki de yazmışlar. Allah Allah. Arkadaşlar çok yavaş. Siz de açın YouTube'dan dinleyin ben reklamdayken. Bak bizim enerjiyi anca İsmail YK yükseltir demiş Sema. Aynen, aklın yolu bir. Çalacağım madem istek geldi. Seve seve. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın, ben Gülsüm.
0: Gülsüm.
1: Evet.
0: Gülsüm. Ah Gülsüm.
1: Evet.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Hoş
0: tanıyalım.
1: Buldum. İstanbul'dan arıyorum. Ay heyecanlandım.
0: Ne? Bir nefes nefesesin zaten.
1: Evet evet. Heyecan
0: merdiven yaptım, çıkmış biraz gibisin Gülsüm.
1: Evet, birazcık da merdiven de çıktım evet.
0: Ne iş yaparsın tanıyalım?
1: Elektrik firmasında çalışıyorum.
0: Ha, ne yapıyorsun orada?
1: Evet. Yani şey, lambalar üretiyoruz.
0: Ha, güzel.
1: Evet.
0: İyi.
1: Evet.
0: Böyle şey hani standart ürünler mi yoksa böyle yaratıcı tasarım şeyler de var mı?
1: O Luna Park'taki gördüğünüz her şeyi biz yapıyoruz.
0: Luna Park mı?
1: Evet.
0: Nasıl yani, o cihazların üstündeki ışıklar mı?
1: Evet evet, o ışıkları biz yapıyoruz.
0: Aa, ne alaka, kız hiç düşünmezdim bunu ayrıca
1: evet,
0: biri
1: evet,
0: yapsın.
1: Evet.
0: Ha, renkli renkli pavyon
1: evet,
0: ışığı.
1: Evet evet. Evet.
0: Güzel. Gülsüm, nedir keşke dediğin şey?
1: Aa, benim keşkem, keşke Umre'ye daha önce gitseydim.
0: Ne zaman
1: evet
0: gittin?
1: 2023 yılında.
0: Tamam. İlk kez gittin tabii haliyle.
1: Evet, ilk kez gittim.
0: Yine
1: keşke
0: niyetim var.
1: Gittim, ondan sonra iki kez daha gittim.
0: Aa, iyi. Evet. 3 sene içinde 3 kere gittin yani.
1: Evet evet.
0: Süper.
1: Ama keşke daha önce gitseydim. Yani 40 yaşında gittim, keşke daha önce gitseydim.
0: Şey derler ya, onunla da alakalı yani, bu ziyaretle ilgili de işte doğru zamanı gelince derler, seni çağırması
1: evet,
0: lazım
1: evet
0: derler.
1: Evet.
0: Senin içinde demek ki yani bir süreç hayat sonuç itibariyle, ne güzel sana
1: evet
0: iyi geldiyse, sana
1: evet
0: kendini iyi hissettirdiyse ne güzel, bir daha gidersin inşallah.
1: İnşallah ve herkese de tavsiyem olsun. Yani gitmek isteyen herkes ertelemesin, gitsin bence.
0: Peki. Bak birisi yazmış, saydım 36 kere evet dedi Doğancan diyor. Evet evet.
1: Çok heyecanlandım gerçekten.
0: Peki Gülsüm, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Ben herkese günaydın.
0: Günaydın.
1: Arkadaşlarıma da selam söylüyorum. Onların şu an aradığımdan haberleri yok. Alt kattalar.
0: Selamlar hepsine.
1: Onlara da çok selamlar. Teşekkür ediyorum. Kolay
0: gelsin.
1: Sağ ol.
0: Görüşmek üzere. Teşekkürler. Bugünün yayın konu başlığı, keşke diyebileceğiniz ne var ne yok. 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan yazsın. 0531 785 9080.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Pilot garaj
3: oto ekspertiz. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

ben toplum yargısıyım. O yüzden söylemlerime de çok bakmayın açıkçası. Ben hani böyle şeyi severim yani. İnsanların özgürce mutlu olduğu bir şeyleri yaparken bir köşeden onları elime ağzıma götürüp hiç utanmıyor da diyen, içinde bir Anadolulu teyze yaşatan bir kardeşinizim. O yüzden ben görüyorum mesela öyle. Geçen de bir voleybol karşılaşmasında bu şarkı çalmış. İki tane çocuk böyle dans ediyor. Kıllı börtlü adamlar yani ikisi de. Ana dedim, hiç utanmıyor da. Ya bir şey söyleyeceğim, bu arada şaka yapıyorum. Bu söylediğimi dinleyen dans sektörüne gönül vermiş insanlar ne olur? Yani şaka bunlar. Evet. Bugünün yayın konu başlığı, ama tabii ciddiyet payı da yok değil. Keşke diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 212-368-62-12 canlı yayın telefon numaram. Az önce bir reklamın içindeki bir melodiden aklıma geldi. Benim çok sevdiğim bir Azerbaycanlı şarkıcı var, Röya. Röya'nın 5-6 sene önce yaptığı bir çalışma var. Ben bunu böyle arabada açıp sürekli tribe giriyorum. Yani şarkının kuvvetinden, işte aranjesinin güzelliğinden dolayı, ama bugüne kadar hiç böyle yayında bahsetmemiştim. Bu şarkı eğer işte Amerika'da yayınlanmış olsaydı ve dili İngilizce olsaydı, bence dünya standartlarında başarılı bir şarkı. Yine neyi abartıyor acaba diyeceksiniz. Hayır. Bak biraz dinleteyim size. Sesi bir açın. Bak çok seveceksiniz. Bir kuple dinleyelim, ardından rastgele hemen bir telefon da alacağım.

0: Bir de Met Tiyatro'daki Feriştah mı yazdı abi şarkıyı diye bir mesaj var. Şey diye mi? Sen benim olsaydın falan filan. He? Evet Doğancan, kesinlikle sen abartıyorsun demiş Başak. Ama niye be, siz ne anlarsınız? Hadi hemen bir telefon daha. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın, ben Rümeysa.
0: Hoş
1: Ankara'dan
0: geldin.
1: Arıyorum.
0: Selam.
1: Hoş buldum.
0: Aşk olsun, bir dakika, biri şey yazmış. Arkada kaval çalıyor, o yüzden çekmiş olabilir diyor Kerem. Aşk olsun, ben koyun muyum? Ne demek istiyorsun? Ha, yöresel diye. Olabilir, evet. Evet, ne iş yaparsın, evet. Tanıyalım.
1: Ben Rümeysa, şu anda ev hanımıyım. Normalde felsefe öğretmeniyim. Bir kızım var.
0: Ha, güzel.
1: Eşim sizin buraya bir geldiğinizde, Ankara'ya geldiğinizde sizinle tanışma fırsatı oldu.
0: Öyle
1: Avukat mi? Mustafa'ya, aynen.
0: Ne güzel, selamlar
1: Şeker
0: o zaman.
1: Hatta ismi Şeker, bilirsin. Yozgat'ın şekeri diye söylemişti hatta. 2-3 ay önce bağlanmıştı.
0: Kız yok, nereden hatırlayayım, ben her gün 30 kişiyle konuşuyorum. Rümeysa, nedir senin keşken acaba?
1: Şimdi çok

0: keşkem var ama şu son zamanlardaki en büyük keşkemi söyleyeyim. Ben böyle eşime, dostuma, akrabama, sevdiğim insanlara madden manen böyle eli tüp sevmeden veren bir insanım. İnsandım. Sonra yediğim
1: kazıklar.
0: Güzel sözler sonra.
1: Evet ama Rümeysa biliyorsun ki kazık yiyen dik durur.
0: Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Dik durmaktan belim ağrıyor. Biraz seni kambırlaşmak istiyorum.
1: Çok iyi niyetin suistimal edildi. O yüzden artık yapmıyorum ve keşke hiç yapmasaydım diyorsun.
0: Aynen öyle. Keşke hiç kendimi bu kadar madden manen eşim, çocuğum, annem, ablam dışında keşke kimseye yormasaydım diyorum.
1: Evet ama işte bu da işte bir paradoks. Yapmasaydım bunların böyle olacağını da bilemezdin. En azından çevrendeki evet. insanların potansiyelini anlamış oldum bu vesileyle
0: Amcam
1: diyelim.
0: Amcam öyle yapa yapa şu an tek kaldım yani neredeyse.
1: Ne olsun kafan rahat en azından.
0: Evet.
1: Öyle bakalım meseleye. Öyle. Peki sağ ol Rümeysa. Hadi gelsin sabah enerjimizde.
0: Kapatma. Bir dakika.
1: Ne oldu?
0: Şey benim ben butik pastayla uğraşıyorum.
1: Al işte. Instagram hesabımı verebilir miyim?
0: Instagram hesabımı vereyim de ver. Bir bak olur mu?
1: Hadi ne?
0: Tamam. Rümeysa'nın şeker mutfağı.
1: Dur ama dürüst olacağım tamam mı? Rümeysa'nın tamam, şeker mutfağı çıktı. Beni takip etmiyorsun. Teşekkür ederim. Bakıyorum. Ne bu? Dümdüz çikolatalı kek yapıp koymuşsun kalıptan çıkar. Ha dur altta var güzel pastalar. Güzel. İyi fotoğrafları ya, güzel çekmişsin ama.
0: Çok teşekkür ederim. İlk üçe de organizasyonumu sabitledim. Bir sene orayı da geçmeyeyim. Organizasyon işiyle de uğraşıyorum.
1: Eyvah iki tane şamdan koymuş masaya. Aman tanrım neler yapmışsın Rümeysa. İyi hadi Allah bereket versin. Gelsin sabah enerjimiz.
0: Teşekkür ederim. Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day günaydın.

Ha, Doğancan eşinin adı Şeker'di. Değiştirmişti, hatırlamadın mı diyor bir dinleyicim. Ay vallahi yok kız, siz nereden hatırlıyorsunuz? Ha. Dur bakayım, evet herkes yazmış. Vallahi hiç hatırlayamadım ya. Bu arada ben çok kırgınım size. Az önce çaldığım şarkıdan yola çıkarak benim zevkime türlü türlü hakarete varan mesajlar yollamışsınız. Öncelikle aşk olsun. Çok biliyorsanız gelin siz çalın. Bir gün beni çok ararsınız. Heh, bunu daha yazdım buraya.

0: kanım dondu. Arkadaşlar bir mesaj okudum. Adını söylemeyeyim. Bir hanımefendi mesaj yollamış. Diyor ki keşke 15 yıllık dostumla kocamın birlikte olduğunu ve evlenmek için kocamın benden bir anda boşandığını çok önceden öğrenip onlara gereken her şeyi baştan yapsaydım. Dövdüm ama içim hala soğumadı. Keşke dost ve eş seçiminde bu kadar saf olmasaydım demiş. Ana bacım, dur ben bir tane şarkı hazırlamıştım böyle bir olay gelirse diye.
1: Nereden bilecektin be? Nereden bilecektin 15 yıllık dostunun? Evim dediğin, kocam dediğin adama göz koydun. Nereden bilecektin? Allah kahretsin bunları şerefsizler. Allah belanızı versin şerefsizler.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
6: Tatlı da yersin değil mi annem?
7: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
6: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
7: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
8: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. Amerikan ordusu Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. Donald Trump, son 24 saatte çok iyi görüşmeler yapıldı. İran'la bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. İran'dan zenginleştirilmiş uranyumu alacağız, dedi. ABD basını Washington'la Tahran'ın anlaşmaya yaklaştığını iddia etti. Pakistan iddiayı doğruladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin önerisi değerlendiriliyor. Görüş Pakistan'a iletilecek, dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmalı, dedi. İsrail Savunma Bakanı, ateşkesin ardından ilk defa Beyrut'a saldırı düzenlediklerini açıkladı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davası 1 Temmuz'a ertelendi. CHP lideri Özel, bu iş leke kaldırmaz bir durum, kim dinlenecekse dinlensin, hiç şüphe kalmasın, dedi. İYİ Parti lideri Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepki gösterdi. Esenyurt'ta evine yürüdüğü sırada dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun davası 8 Temmuz'a ertelendi, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu. İhtiyaç sahiplerinin görüntüleriyle duygu sömürüsü yapıp yardım adı altında para toplayan Sahte Yardım Derneği'ne operasyon düzenlendi, 21 kişi gözaltında. Bahis şike soruşturmasında tutuklanan Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya ev hapsiyle tahliye edildi. İstanbul Zeytinburnu'nda 28 milyon liralık vurgun hazırlığı yapan sahte altın şebekesi çökertildi. Bakan Fidan ve Suudi mevkidaşı iki ülke arasında vize muafiyeti anlaşmasına imza attı. Gaziantep'te tünelde yol kesen düğün konvoyuna 750 bin lira ceza kesildi. Dünya Sağlık Örgütü 3 hantavirüs hastasının Atlantik'teki yolcu gemisinden tahliye edildiğini, hastaların tedavi için Hollanda'ya sevk edildiğini açıkladı. İspanya, kalan yolcular arasında semptom görülen yok. Yolcular Madrid'de karantinaya alınacak duyurusunda bulundu. Amerikan basınında savaş bitecek iddiası piyasalara alım getirdi. Brent petrolün varil fiyatı anlaşma umudu üzerine %11 azalışla 96 dolara geriledi. Gram altın 6900 liraya yaklaştı. Borsa İstanbul'sa rekor kırdı. 18-25 yaş arası gençleri işe alan şirketlere maaş ve prim desteği verilecek.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Birliği'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: olacak gibi değil.
1: Bugünün yayın konu başlığı keşke diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz sevgili dinleyicilerim. Keşke şunu yapsaydım, keşke şunu yapmasaydım diyebileceğiniz şeyler için canlı yayın telefon numaram 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir 0531 785 90 80. Size yemin ediyorum o kadar çok mesaj geliyor ki Doğancan İsmail YK, İsmail YK, İsmail diye inanılmaz bir mesaj yağmuru var şu anda. Yalan söylüyorsam aha şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. O yüzden istek değil ihtiyaç. Bir kuple de olsa bu şarkısını çalmamıştım. Zaten en bomba şarkısıdır. İsminden de yine aynı mesajı verdiği gibi. Madem öyle... Evet. Şimdiki gençlerin bu dönemlerine eşlik eden manifest belki, ama bizim genç kızlık şarkılarımız full İsmail YK.

Size yemin ediyorum ezberde meşlik ediyorum şarkıya. Ya böyle bir şey yok ya. Bana birkaç tane mesela tövbe estağfurullah duayı ezbere oku de yemin ediyorum şaşırıyorum ama. İsmail YK bu kadar ezbere bilmiyordu.

Birisi şey demiş. Doğancan karaoke versiyonunu açsaydın da İsmail abimizi yormasaydık ya demiş Yüksel. Mantıklı. Tamam, sözüm olsun, yapacağım onu da. Ya bu arada çok fazla ya İsmail YK'yı konuk olarak davet etsene mesajları geliyor. O çok uzun zamandır Almanya'dan dönmüyor galiba. İlla ki geliyordur İstanbul'a. Dur bakayım, ulaşayım. Valla çok isterim ben de. Sohbet ederiz. Yani ben hani şey, İsmail YK'nın eskiden tabii çok vardı böyle müzik eğlence programları. Oralara gidiyordu sanatçılar da, biz onları tanıyorduk. Ama ben mesela bilmiyorum İsmail YK'nın sohbetinin biraz, ama böyle şey biri değil mi? Hani çok konuşkan biri değil gibi hatırlıyorum ben, ama açarız biz onu. Ay güzel olur ya. Dur tamam, ben bunun üstüne düşeceğim. Sürpriz bir buluşma gerçekleşebilir eğer o da isterse. Şöyle yapalım mı? Gelin önden bir organize edelim önce. Ben teklif etmeden önce, yapım şirketine ulaşmadan önce, çok istiyorsunuz madem İsmail YK gelsin programa. Instagram'a girin. İsmail YK'nın sayfasını açın. Mesaj gönderin. Süper FM'den Doğancan'ın programında sizi görmeyi çok isteriz diye. Doğancan'ın programına konuk gelir misiniz diye. Önden siz bir adamı şey yapın. Allah Allah ne oluyor ya falan desin. Onun peşine ben akşamüstü ulaşırım ona. Tamam mı? Siz önden yazın. İsmail abi Süper FM'de Doğancan'ın programında seni görmeyi çok istiyoruz. Mesaj bu. Ben sizi bir örgütleyeyim önce. Davet etme işi kolay.

0: Alo? Alo?
1: Düştü. Tamam, diğer telefonumuzu alalım hemen. Ana, ekran görüntüleri geliyor şu anda bana. Attığınız mesajları. Tamam, bana yollamayın. İnanıyorum yazacağınıza. Evet. Yayına bağlamayacağım ya. Davet edeceğim. Stüdyoya gelsin. Uzun uzun sohbet edelim. Bir programı beraber yapalım. Canlı canlı. Şeyi çok seviyorum ben. İsterim seni. Daha sana doymadım ki. Süper FM şok. Ne oldu bana? Ben böyle biri değildim. Tam olarak böyle biriydim. Alo.
2: Alo, merhaba Doğanca.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben.
1: Abi ne bu, kavanozu kapattılar, üstüne oradan arıyorsun herhalde. Ses çok kötü geliyor.
2: 35 dakikadır bekliyoruz ya. 35 dakikadır yoldayız.
1: Abart, yeni bastım telefona. Nerede 35 dakika? duyamıyorum ama. Hoparlörden al telefonu. Kulağa götür. Bunu da her bağlantıda bunu söyletmeyin bana ya.
2: Alo.
1: He, tamam abi. İsim neydi?
2: İsim Murat.
1: Murat, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Radyoyu da kapat.
2: Radyo kapalı.
1: Bak, yapmaman gereken her şeyi yapıyorsun ha. Az kaldı delirmeme. Evet Murat, nedir keşke dediğin şey?
2: Bugün keşke dediğimiz şey, keşke lisans diplomamız olmasaydı diyoruz. Şu an öğretime gidiyoruz arkadaşlar beraber.
1: Hiç anlamadım. Ne?
2: Lisans diplomamız olmasaydı diyoruz şu an. Keşke.
1: Keşke diploman olmasa mıydı?
2: Aynen.
1: Niye? Boşuna mı okuduk diyorsun?
2: Evet. Şu an gençlere de diyoruz, okumayın. Bir an önce bir meslek sahibi olun. Kendinize bakın yani. Hayatınızı yaşayın. Sevdiğiniz iş yapın.
1: Tabii bu söyledikleri önemli de, okumak da kıymetli canım.
2: Ya insan kendini geliştirdikten sonra okumanın çok da bir önemi olduğunu zannetmiyorum.
1: Bazı işler için bu dediğin geçerli olabilir de, uyduruyorum, bir doktor, bir mühendis, bir öğretmen olmak için tabii ki o akademik başarı da gerekiyor.
2: Ama işte biz mühendis olarak bu ülkede kıymetini bilindiğini zannetmiyoruz.
1: Evet, hiçbir şey anlamıyorum ama tamam, evet. İyi, hadi öptüm, gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
3: Günaydın sevgili. Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
1: Ay. İsmail YK'ya atılan mesajları görüyorum şu an. Bak, Özden yazmış. İsmail Bey, Doğancı'nın programında görmek istiyoruz. Lütfen acil gelin, her sabah en az 5 şarkınızı dinliyoruz demiş. Kız abartma. Sen de ne? Senin İsmail YK'dan PR için anlaşma yaptığına yemin edebilirim ama ispatlayamam demiş Cesim. Allah belamı versin eğer öyle bir şey yapıyorsam. Al bak, kendime bela okutturuyorsunuz bana. Ya ne alaka ya? Hacı İsmail YK'nın böyle bir şeye ihtiyacı mı var? Yemin ederim yok. İki gözüm önüm. Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın ki yok. Her şey spontan gelişiyor. Allah be. Dur bakayım. İsmail YK'yı buldun, Tarkan'ı unuttun. Aman o gelmiyor. O çok uğraştırdı. Beni daha uğraşamayacağım. Evet. Peki, kısa bir reklam arası, hemen ardından devam. Bugünün yayın konu başlığı keşke.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
9: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

istediğiniz ne varsa, varsa eğer keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapmasaydım diye bizimle paylaşabileceğiniz özel hayatınıza dair bir mevzu, buyursunlar. 0212 368 62 12 0212 368 62 12. Şimdi

Ya siz ne biçim insanlarsınız ya. Ay birisi İsmail'e karşı yazmış. Süper FM'deki Doğancan sayesinde sizi anmadan güne başlamıyoruz. Ne olur Doğancan'a konuk olur musunuz? Sizi çok özledik. Doğancan size söylemeye çekiniyor. Sizi davet etmeye çekindiği için biz ön ayak olalım dedik. Malatya'dan sevgiler. Ya ben ne çekineceğim? Betül amaç o değildi ya. Ay bizi ezik yaptı adama ya. Geleceği varsa da gelmez şimdi. Ben böyle mi yazın dedim size? Ay Allah seni. Kız geri al o mesajını.

0: Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Nurettin ben.
0: Hoş geldin Nurettin. Nereden arıyorsun?
1: Ben Avcılar'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Sefaköy'den Avcılar'a gidiyorum.
0: Hadi bakalım. Ne iş yaparsın?
1: Ben normalde operasyon uzmanıyım. Komşularda çalışıyordum da şu an farklı servis.
0: Ne operasyonu ama?
1: Lojistik operasyonları yürütüyordum ben.
0: Ne operasyonu?
1: Lojistik operasyonları.
0: Lojistik. Hani evet. Mal nereden nereye gidiyor, nasıl gidiyor falan filan gibi şeyler. Evet, çok eğlenceliymiş. Peki nedir ya, acaba şimdi, keşke dediğin şey Nurettin?
1: Ya benim aslında çok böyle keşke demeyi sevdiğim şeyler yok ama bir tane keşkem var. O da hayata hazırlandığımız zamanda, yani şu 15 ile 20 yaş arasında kendi başına hayatta kalmaya hazırlandığım dönemde para odaklı yaşamasaydım keşke. Hayallerimin peşinden sevdiğim tek bir işle uğraşmayı isterdim yani. Tek keşkem o.
0: Ya neydi sevdiğin işte yapamadın?
1: Ya işte ona karar veremedik biz.
0: Hani öyle bir söyledin ki hani şunu yapacaktım da hayat bizi sürükledi biraz başka biraz bir yere gibi, anladım.
1: Evet evet.
0: Ama öyle bir şey de yokmuş yani.
1: Yok yok ya yaşantımdan memnunum ama yine de şunu düşünüyorum ben. İnsan sevdiği işi gerçekten
0: yaparsa hiçbir zaman çalışmaz.
1: Ya yok, çalışmaz değil. Çalışmadan insan...
0: Hayır, şu anlamda sevdiğin işi yaparsan çalışıyormuş gibi hissetmezsin. Zul gelmez. Ha, benim için öyle tabii, mesela. Tabii. Gerçi benim zaten bak yarım saatim kaldı. Ben gerçekten çalışmıyor gibiyim. Ne güzel valla. Keşke siz de radyocu olsaydınız.
1: Ya radyocu herkesin yapabileceği bir iş değildi. Radyoculuk.
0: Aynen.
1: Ben,
0: evet.
1: Ama ben seni 2010'dan beri takip ediyorum.
0: Oo, abi 16 yılı devirmişiz. Gel öpeyim. Sağ olasın. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Bu ara vallahi yine çok istek alan şarkılardan biri olduğu için el mahkum. Biraz dinleyelim, ardından buradayız.

0: Beni boş ver. Suç benim ya. Ben az önceki mesajı niye okudum ki? Bak şimdi buradan resmen hırsıza çalma yöntemi göstermiş gibiyim. Aşk olsun ya. Hele şu benim beraber yola çıktıklarıma bakın ya. Demişlerdi bana dinleyici milletine güven olmaz diye. Bak biri de ne yazmış İsmail YK'ya? İşte falan filan öyle böyle. Neyse Doğancan'ın en büyük hayali sizinle tanışıp bir yayın yapmak. Ne olur programına konuk olun. Çok üzülüyor siz ona gitmediğiniz için yazmış. Gerçekten size yazıklar olsun. Böyle şeyler yazanlar rica edebilir miyim? Çekin şu mesajlarınızı geri. Hadi adam daha yatıyordur. Rica ediyorum ya, yapmayın. Arkadaşlar bakın şimdi biz burada ha ha hi hi yapıyoruz. Kendi aramızda bir samimi muhabbet. Benim sektörde bir ağırlığım var. Bak bana böyle imajlar yükletmeyin. Yalak gibi.
1: Eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya dayanamazsın.
0: Gerçekten aşk olsun ya.
1: Hiç hazır değil.

0: aşık olsun. Gerçekten ya, Gökhan diyor ki resmen herkes şu an senden intikam alıyor. Ya ben size ne yaptım? Benim neyimi gördünüz? Yazıklar olsun. Ay şu yırttığım boğazıma yazıklar olsun. Sizin hiç suçunuz yok. Sizin ne suçunuz yok? Suç bende. Ben size niye güvendim ki? Alo, alo.
1: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Seher benim ismim.
0: Yıldızı ayırdı bizi. Daha önce bağlandıysan kesin yine söylemişimdir.
1: Yıllar önce bağlanmıştım. En son 2011'de.
0: Hadi ya. Wow. 15 sene evet. Önce mi konuştuk en son?
1: Evet, ilk dinlemeye başladığım zamanlarda bağlanmıştım.
0: Peki 15 sene boyunca dinledin mi, yoksa bir ara verdin, başka radyoculara mail ettin gibi şeyler oldu mu?
1: Hayır, ara ara dinledim, Instagram'dan takip ettim, vaktim oldukça dinlemeye devam ettim.
0: Ne mutlu ya Seher, tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Öğretmenim ben. Öğretmenlik benim keşkem. Bugünün konusu da o. Aha. Keşke öğretmenliğe gitmeseydim. Başka bir mesleğe gitseydim.
0: Bu tabii meslekle alakalı değil. Senin meslekle olan uyumunla alakalı bir şey,
1: evet,
0: tabii ki.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Neden peki keşke diyorsun?
1: Çünkü hayalim bu değildi. Zamanında bize diretilen işte kadınlar rahat eder bu mesleği seçin. Başka mesleklere yönelmeyin, öğretmenlik öyle rahat böyle rahat, kadın mesleği denildi. Çevre baskısıyla tercihlerim yanlış oldu.
0: Ne yapmak isterdin?
1: Polis akademisini kazanmıştım. Keşke oraya devam etseydim.
0: Evet. Yani ben hayatta hiçbir şeyin de sebepsiz olduğunu düşünmüyorum. Vardır bir hayrı. Yani yine günün sonunda evet, hani zor bir iş. Öğretmenlik büyük de sabır istiyor. Hele bir de sevmeden evet. Yapılabilecek bir iş değil, ama sen acısını çocuklardan çıkaran bir öğretmen değilsindir diye öngörüyorum.
1: Hayır tabii ki.
0: Ne o şey, ne branşın ne?
1: Matematik.
0: Ana bir de. Yok haklısın, ben olsam ben de sevmem.
1: Sağ ol ya, çok moral verdin gerçekten.
0: Şaka şaka. Peki sağ ol Seher. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese kocaman günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı: keşke diyebileceğiniz ne varsa.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
8: 25 yıl önce yemek sepeti kapı

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Ben Cihan'ın yazdan arıyorum. Muhasebeden Melek Özlem Serhat.
2: Selamlar.
0: Merhaba. Nereden? Şey nereden? Hangi şehirden?
1: Edirne Cihan'ın yazdı. Sonu günü buradaydınız.
0: Evet. Dün selam yolladım. Aldınız mı?
1: Aldık. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Onun için aradık
0: sizi. Vay, ben teşekkür ediyorum. Vallahi hala ciğerin dadı damağımda. Öncelikle tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
1: Her zaman bekliyorum.
0: Niyazi Usta'ya da selamlarımı iletirsiniz.
1: Baş için efendim.
0: Bugün keşke dediğimiz şeyleri konuşuyoruz. Nedir acaba?
1: Biz mesleğimizden pişmanlık duyuyoruz. Keşke muhasebeci olmasaydık.
0: Ay keşke burada çalışmasaydık diyeceksin sandım. Bu kadar nasıl? Öldükten sonra hani keşke ciğerci de olmasaydım diyeceksin sandım da.
1: Hayır. Sadece mesleki olarak muhasebeci olmasaydık keşke.
0: Zor tabii, hesap kitap işleri. Bir de hani bir rutin var ya, o monoton insanı yoruyor galiba.
1: Kesinlikle, kesinlikle, evet.
0: Evet, peki kolay gelsin efendim. O zaman sabah enerjimizi de alıyoruz hep birlikte.
1: Günaydın.
3: Günaydın sevgilim.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day, günaydın.
6: Günaydın. Günaydın.
0: Demek öyle. Madem öyle, iyi o zaman. Bunu siz istediniz. Bugün çalmayacaktım. Abartma Doğancan demiştim ama size inat.

0: 2 QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Evet, yine güle oynaya beraber başladığımız bir gün. Devamı da inşallah keyifli, güzel haberlerle olsun. Hayat hep sürprizlerle dolu. Düşünün, şu an sahip olduğumuz birçok şey de zamanında bir hayaldi. Ama işte bazen de bazı şeylerin ne kadar kıymetli olduğunu ne yazık ki elden gidince anlıyoruz. En büyük temennim duam öyle içimden geldi. Allah hiçbirimizi gördüğünden geri bırakmasın. Amin. O zor oluyor değil mi? Yani bir şeye alışınca o elden gidince neyse bu işte belki bir biri, belki bir şey, para, pul, o bu şu imkan, iş güç, sevgilin falan neyse yani. Hayırlısı neyse hep onlar nasip olsun size diyor ve ben kalkıyorum. Yeter. Car car car. Yarın sabah 7'de yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik alasmalı.

0: Doğan canlı yayında sona erdi. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı ne kadar 50, Bağdat Caddesi İdealtepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Süper FM.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek. Trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş teknik.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

Poli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

10 yıldızı Ediz, Harbiye Açık Hava sahnesinde. Türk pop müziğinin dev ismi Ediz, Haribo Açık Hava konserleri kapsamında 11 Mayıs 2026 tarihinde Harbiye Açık Hava sahnesinde.

Atlantis Yapım Organizasyonu'yla gerçekleşecek bu muhteşem gecede dillerden düşmeyen hit şarkılar, göz alıcı sahne şovları ve Edis'in bitmek bilmeyen enerjisiyle unutulmaz bir gece sizi bekliyor. Biletler Biletix, Bu Bilet ve Paribu Pest'te. Medya sponsoru JoyTürk.

0: ben bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
1: Ben sözünün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi dedi.
0: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya. O daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
0: Aynen lütfen. Hiç ilişkimizin ilerlemeyişi çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
2: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

0: bırakan anların adresi Jolly Joker.
1: Etkileyici sahne performanslarının ismi Ayta Sözeri, 8 Mayıs Cuma akşamı Jolly Joker Ataken Tema World sahnesinde sevenlerini unutulmaz bir gece yaşatacak.
2: Hani büklüm büklüm morluğumda, hani paramparça ruhumda.
1: Biletler Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru...

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

Amadeus, kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 550 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 11 Mayıs'ta sezonun son İstanbul oyunuyla Zorlu PSM'de ve 10 Haziran'da İzmir Açık Hava'da. Sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

Global HR Summit 2026 12-13 Mayıs tarihlerinde Mandarin Otel Bosphorus İstanbul'da. Zirve 125'ten fazla ünlü konuşmacı, masterclasslar ve workshoplarla insan kaynaklarının geleceğine ışık tutacak. Yeni nesil çalışma mimarisi, yetenek yolculuğu, dönüşümden başarıya, HR teknolojileri ve AI başlıklarıyla sektörün liderleri bir araya geliyor. Detaylar için globalhrsummit.org. Medya sponsoru Karnaval.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Microsoft'un düzenlediği Digital Experience Summit 26-13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil gerçekleri konuşuyoruz. Microsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: yakalananların adresi Jolly Joker. Koray Avcı eşsiz sahne performansıyla 9 Mayıs Cumartesi akşamı Jolly Joker Atakent Tema World sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
1: Sen bana genç geldin, ben sana erken.
0: Biletler Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Neydi sponsoru?

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Muran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
1: Tolga Gündüz.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi. Tolga Gün

Pop'un yıldızı Ediz, Harbiye Açık Hava sahnesinde. Türk pop müziğinin dev ismi Ediz, Haribo Açık Hava konserleri kapsamında 11 Mayıs 2026 tarihinde Harbiye Açık

0: Atlantis Yapım Organizasyonu ile gerçekleşecek bu muhteşem gecede dillerden düşmeyen hit şarkılar, göz alıcı sahne şovları ve Edis'in bitmek bilmeyen enerjisiyle unutulmaz bir gece sizi bekliyor. Biletler Biletix, Bu Bilet ve Paribu Pest'te. Medya sponsoru JoyTürk.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: yolu bırakılanların adresi Jolly Joker. Etkileyici sahne performanslarının ismi Ayta Sözeri, 8 Mayıs Cuma akşamı Jolly Joker Ataken Tema World sahnesinde sevenlerini unutulmaz bir gece yaşatacak.
1: Hani büklüm büklüm morluğumda, hani paramparça ruhumda.
0: Biletler Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meydan sponsoru.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
1: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi artırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Microsoft'un düzenlediği Digital Experience Summit 26-13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil gerçekleri konuşuyoruz. Microsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: gördüm.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O iş Bende sona erdi.
3: Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan?

0: hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dili öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık. Ya bunların hiçbirine ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
0: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Boş şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele. Diye,
0: tamam mı? Rastgele atıyorlar.
1: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe Kelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdealtepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: işini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro komtele.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
3: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi, toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.

Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

0: iz bırakılanların adresi Jolly Joker. Koray Avcı eşsiz sahne performansıyla 9 Mayıs Cumartesi akşamı Jolly Joker Atakent Temavol sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
1: Sen bana genç geldin, ben sana erken.
0: Biletler Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Neydi sponsoru? Karnaval.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Evet. Kaç yaşındasın Meva çocuğum evladım?
1: Biz şu an sınıftayız. Böyle kaç kişiyiz? 7 kişiyiz. Böyle konuşuyoruz şu an.
2: Evet. Adın ne?
1: Rüya.
2: Rüya. Ders kaçta başlıyor?
1: Ders kaçta başlıyor? 8.30.
2: Haberi yok. Tamam ben... Rüya. Nedir keşke dediğin şey?
1: Şimdi bir dakika bir düşüneyim.
2: Rüyacığım, bu radyoya bağlanmak oyuncak değil. Eğer konuşacağın bir şey yoksa aramasaydın.
1: Ya.
2: Tamam, cevabın yok. O zaman hadi arkadaşlarınla kuvvetli bir sabah enerjisi yolla.
1: Hadi herkes günaydın.
3: Günaydın.
2: Hiç umurunda ama. Günaydın.
4: Günaydın sevgilim.
5: Günaydın çocuklar.
6: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın. Saymıyorum tabii, hemen başka bir telefon bağlantısı da alalım bakalım.

0: Yayına bağlanmak isteyenlerden ricam, lütfen sessiz sakin ortamlarda hoparlörle konuşmayın. Telefon kulakta yayına bağlanın. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Fatma, ben Antalya'dan.
0: Hoş geldin Fatma. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Muhasebeciyim.
0: Necisin?
1: Muhasebe.
0: Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Sabır diliyorum bacım. Nedir acaba senin keşke dediğin şey?
1: Yani bazı insanlarla keşke hiç tanışmasaydım.
0: He. Peki sana bu keşkeyi dedirten durum ne oldu? Yani o insanlarla tanışmamayı neden isterdin?
1: Tam evlenecektik, aldatıldığımı öğrendim.
0: Evet. Öyleli.
1: Ve 5 yılımı aldı bu süre.
0: Tam evlenecektik dediğin, artık yüzük takılmış mıydı?
1: Yok, hayır, takılmamıştı.
0: Ama oraya doğru gidiyordunuz.
1: Tabii tabii, aile tanıyordu, herkes tanıyordu.
0: Ana. Nasıl? Ne kadar oldu bu? Ne kadar oldu bu olay yaşanalı?
1: 2 yıl geçti, ben bir psikolojik tedavi vesaire de gördüm. Ama bayağı bir yıkıldım çünkü. Yani az bir zaman değil, insanın 5 yılını çalıyorsun. Aynı zamanda bir sürü insanla. Karakter meselesi.
0: Öyle ki. Tabii ki. Şey, nasıl yani, yakaladın? Tespitin nasıl oldu?
1: Yani tespitim nasıl oldu? Ben zaten iyi gitmeyen bir şey var. Ayrılmak istediğimi söyledim. Sonra ayrıldım. Daha sonradan aldatıldığımı öğrendim.
0: Yani ayrılma gerekçen bu değildi. Hoşuna gitmeyen haller, hayır, tavırlardan ayrıldın.
1: Ben bir şeyler hissediyordum, evet, zaten. Hani bir kişi değil, birkaç kişiyle. Gerek yok. Evlendikten sonra daha da beter olur diye. Ben ayrılmak istedim. Hatta psikoloğa gidip, hani bu ilişkiyi bitirmek istediğim için psikoloğa gitmek istedim. Destek almak, hani daha düzgün bir şekilde bitirmek için. Sonra benim de bir de Türk terapisine geldi, biliyor musunuz?
0: Ana.
1: Belki şu an
0: şerefsiz. Dinliyorsa inşallah dinliyordur. Ayıptır ama yani bu hakikaten. Aldatan aldanır diye çok klişe bir laf var ya, hakikaten o kadar doğru ki. Yani orada
1: seni aldattığı kişiyle evlendi. Aynen.
0: O akılsız kız da düşünmedi mi bunun hayatında biri varken benle beraber olan adam yarın benleyken de kim bilir. Kız bir bırak da benle konuşayım.
1: Bir dur ya. Ama bir dur. He. Ben kızı buldum. Kıza söyledim. Bak bu adam şu tarihte biz beraberdik. 5 yıldır beraberiz. Ama aldatan aldatıyor işte. Bir de işin en ilginç tarafı. Biz tanıştığımızda ben evli olduğunu bilmiyordum. 7 aydır evliymiş. Ayrıldı eşinden. Bir sürü geldi. Her gün özürler, çiçekler.
0: Sen tanıştığında zaten evli miydi? Ama sonra öğrendin.
1: Evet, ben bilmiyordum. Neden?
0: Ama ayrı mıyım? Yani evler ayrı mıymış yoksa?
1: Evet, ayrı değilmiş ama arkadaşım da kalıyordu sürekli. Hani ben gitmek istiyordum vesaire, bir bahaneler falan. Ben acaba diyordum. Hatta arkadaşlara da diyordum ya, bu evli mi? Ama her gün ben de, her gün biz de spora gidiyoruz, dağa gidiyoruz, gezmelere gidiyoruz hafta sonu. Evde de kalıyor, ne bileyim ben çocuklarımla tanıştı. Yani evli bir insan böyle bir şey nasıl yapar? Ben halen şoktaydım. Geldi, özür diledi. İnandım. Ama maalesef.
0: Evet, başlangıcı da zaten falsoymuş bu ilişkinin. Hani bitişi çok, evet, tatsız ama. Evet. Aynen. Ne diyeyim? Geçmiş olsun bacım valla. Ama sen de yediğin içtiğine say artık, yapacak bir şey yok.
1: Ben de öyle yapıyorum.
0: Yani evet. Hani keşke böyle hani kayıp bir zaman olarak da görmeyelim. Hayatta hiçbir şey sebepsiz değil.
1: Çok güzel gezdim.
0: İlla ki yani güzel vakit de geçirmişsin. Sevmişsin, aynen, ki beraber, aynen, olmuşsun ama netice, evet, böyle olmasaydı keşke. Geçmiş olsun. Peki, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Ve.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Günaydın.
2: Günaydın. Merhaba Doğan Can.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ethem ben.
1: Ethem değil mi?
2: Evet, Ethem.
1: Ethem dede, Ethem dede. Gömleği keten dede.
2: Bir kere daha bağlandığımda yine aynı.
1: Yaptın mı? İlk aklı o geliyor vallahi, kusura bakma.
2: Evet, ilk aklı o geliyor.
1: Evet, Ethem. Tanıyalım. Ne iş yapardın?
2: Ben aslında bir kurumsal firmada, aslında bankada daha doğrusu çalışıyorum. Denetçi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda müzikle ilgileniyorum. Seninle belki daha önce konuştuk, hatırlarsın hatırlamazsın bilmiyorum ama bir süreçten geçiyorum aslında şu anda. Yeni bir şarkı çıkardım. Umarım dinlenir diye ümit ediyorum. Fakat günün konusu da keşke olunca bazı keşkelerim geldi. Aslında gerçi hayatımız keşkelerle ve ilklerle dolu. Hani edindiğimiz tecrübeler ve farkındalıklar keşkeleri.
1: Ethem öyle bir girdin ki röportaj veriyor gibisin ha şu an. Bu arada yeri gelmişken çalışmalarım tüm hızıyla devam ediyor. Bir iki teklif var, onları değerlendiriyoruz ya. O zaman sana ben şarkı okutmuşumdur kesin müzisyenim dediğinde.
2: Yok, okutmadın aslında.
1: O zaman hadi isteriz. Öyle kayıttan değil, canlı. Madem öyle hadi bir kuple bize öyle hava cıva sökmez. Canlı ya, dinleyeceğiz.
2: Ya, tabii ki.
1: Hadi.
2: Ben çıkan şarkımı okuyayım o zaman.
1: Tamam hadi gelsin bakalım.

0: Bir kuple dedim, bir kuple.
1: He. Ben de bekliyorum. Şey gibi ha sesin. Cüneyt Tek vardı. Ona benzettim. Neydi onun şarkısı? Hatırlıyor musun Cüneyt Tek?
0: Cüneyt Tek. Kurşun diye bir şarkısım vardı.
1: Ay asla hatırlamıyorum.
0: Dünya yırtılsa üzerime.
1: Ay ne çirkin bir sakalı vardı onun, ince böyle tam çenesinin ortasında. Evet, güzelmiş vallahi sesi Netem. Bol şans diliyorum. Evet, keşke dediğin nedir?
0: Keşke dediğim şu aslında. Şimdi ben 37 yaşındayım. İşte evli ve iki çocuk babasıyım.
1: Güzel.
0: Fakat yıllardır işte müzikle uğraşıyorum. Kendi çapımda tabii uğraşıyorum. Bestelerim var, biriktiriyorum vesaire vesaire. Fakat ilk kez geçen ay şarkı yayınlama şeyi oldu. Böyle farkındalığı oluştu bende. Ve yayınladım. Hani biraz uzun bir süreçten geçti belki ama keşke diyorum bu...
1: Daha önce yapsaydım.
0: Şarkıları daha önce yapabilseydim.
1: Tamam, veya... Ne yazınca bulacağız seni söyle. Madem hadi artık söyleyelim yani.
0: Vallahi çok teşekkür ederim. Evet. Kanamam yazınca, kanamam Ethem Tuvas yazınca.
1: Ethem kanamam yazınca buluruz. Peki tamam. Sağ ol. Evet, Ethem bol kanamam. Dinleyicin olsun inşallah. Umduğundan çok da güzel olsun. Ederim. Sağ ol. Çok hadi sağ gelsin sabah enerjimizde.
0: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17.

0: bu sabah Doğan Can'daydı. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Ben Gülsüm.
0: Gülsüm.
1: Evet.
0: Gülsüm. Ay Gülsüm.
1: Evet.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Hoş tanıyalım. Buldum. İstanbul'dan arıyorum. Ay heyecanlandım.
0: Ne? Bir nefes nefesesin zaten.
1: Evet evet. Heyecanlı
0: merdiven
1: yapacağız.
0: Çıkmış gibisin Gülsüm.
1: Evet birazcık da merdiven de çıktım evet.
0: Ne iş yaparsın tanıyalım?
1: Elektrik firmasında çalışıyorum.
0: Ha, ne yapıyorsun orada?
1: Evet. Yani lambalar üretiyoruz.
0: Ha, güzel. Evet. İyi.
1: Evet.
0: Böyle şey hani standart ürünler mi yoksa böyle yaratıcı tasarım şeyler de var mı?
1: O Luna Park'taki gördüğünüz her şeyi biz yapıyoruz.
0: Luna Park mı?
1: Evet.
0: Nasıl yani o cihazların üstündeki ışıklar mı?
1: Evet evet o ışıkları biz yapıyoruz.
0: Aa ne alaka kız hiç düşünmezdim bunu ayrıca
1: evet,
0: biri
1: evet,
0: yapsın.
1: Evet.
0: Ha, renkli renkli pavyon
1: evet,
0: ışığı.
1: Evet evet. Evet evet.
0: Güzel. Gülsüm nedir keşke dediğin şey?
1: Aa benim keşkem keşke Umre'ye daha önce gitseydim.
0: Ne zaman gittin?
1: Evet. 2023 yılında.
0: Tamam. İlk kez gittin tabii haliyle.
1: Evet ilk kez gittim.
0: Yine keşke niyetim var.
1: Gittim ondan sonra iki kez daha gittim.
0: Aa iyi. Evet. 3 sene içinde 3 kere gittin yani.
1: Evet evet.
0: Süper.
1: Ama keşke daha önce gitseydim. Yani 40 yaşında gittim keşke daha önce gitseydim.
0: Şey derler ya onunla da alakalı yani bu ziyaretle ilgili de işte doğru zamanı gelince derler. Seni çağırması ha, evet, lazım evet. Derler. Senin evet. İçinde demek ki yani bir süreç hayat sonuç itibariyle ne güzel sana evet. İyi geldiyse sana evet. Kendini iyi hissettirdiyse ne güzel bir daha gidersin inşallah.
1: İnşallah ve herkese de tavsiyem olsun. Yani gitmek isteyen herkes ertelemesin gitsin bence.
0: Peki. Bak birisi yazmış saydım 36 kere evet dedi Doğan Can diyor.
1: Heyecanlandım.
0: Evet evet.
1: Çok heyecanlandım gerçekten.
0: Peki Gülsüm sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Ben herkese günaydın. Arkadaşlarıma da selam söylüyorum. Onların şu an aradığımdan haberleri yok. Alt kattalar.
0: Selamlar hepsine.
1: Onlara da çok selamlar. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
0: Sağ ol. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Bugünün yayın konu başlığı keşke diyebileceğiniz ne var ne yok.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
3: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Ben Rümeysa.
3: Hoş
2: Ankara'dan
3: geldin.
2: Arıyorum.
3: Selam.
2: Hoş buldum.
3: Aşk olsun. Bir dakika, biri şey yazmış. Arkada kaval çalıyor. O yüzden çekmiş olabilir diyor Kerem. Aşk olsun. Ben koyun muyum? Ne demek istiyorsun? Ha, yöresel diye. Olabilir, evet. Evet. Ne iş yaparsın?
2: Evet.
3: Tanıyalım.
2: Ben Rümeysa. Şu anda ev hanımıyım. Normalde felsefe öğretmeniyim. Bir kızım var.
3: Ha, güzel.
2: Eşim, hatta şey, eşim sizin buraya bir geldiğinizde, Ankara'ya geldiğinizde sizinle tanışma fırsatı oldu.
3: Öyle
2: Avukat
3: mi?
2: Avukat Mustafa'ya, aynen.
3: Ne güzel, selamlar
2: şeker,
3: o zaman.
2: Hatta ismi Şeker, bilirsin. Yozgat'ın şekeri diye söylemişti hatta. 2-3 ay önce bağlanmıştı.
3: Kız yok, nereden hatırlayayım, ben her gün 30 kişiyle konuşuyorum. Ey Rümeysa, nedir senin keşken acaba?
2: Şimdi çok keşkem var ama şu son zamanlarda en büyük keşkemi söyleyeyim. Ben böyle eşime, dostuma, akrabama, sevdiğim insanlara madden manen böyle eli tüp seveden veren bir insanım. İnsandım. Sonra yediğim
3: kazıklar.
2: Güzel sözlerden sonra.
3: Evet, ama Rümeysa biliyorsun ki kazık yiyen dik durur.
2: Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Dik durmaktan benim ağrıyor. Biraz seni kampırlaşmak istiyorum.
3: Çok iyi niyetin suistimal edildi. O yüzden artık yapmıyorum ve keşke hiç yapmasaydım diyorsun.
2: Aynen öyle. Keşke hiç kendimi bu kadar madden manen eşim, çocuğum, annem, ablam dışında keşke kimseye yormasaydım diyorum.
3: Evet, ama işte bu da işte bir paradoks. Yapmasaydım bunların böyle olacağını da bilemezdin. En azından çevrendeki insanların potansiyelini anlamış oldun bu vesileyle.
2: Aynen
3: diyelim.
2: Aynen öyle, yapa yapa şu an tek kaldım yani neredeyse.
3: Ne olsun, kafan rahat en azından.
2: Evet.
3: Öyle bakalım meseleye. Peki, sağ ol Rümeysa. Hadi gelsin sabah enerjimizde.
2: Kapatma bir dakika.
3: Ne oldu?
2: Şey, benim ben butik pastayla uğraşıyorum.
3: Al işte. Instagram hesabımı verebilir miyim?
2: Instagram hesabımı vereyim de bir bak, olur mu?
3: Hadi ne?
2: Tamam. Rümeysa'nın şeker mutfağı.
3: Dur, ama dürüst olacağım, tamam mı? Rümeysa'nın şeker mutfağı çıktı. Beni takip etmiyorsun, teşekkür ederim. Bakıyorum. Ne bu? Dümdüz çikolatalı kek yapıp koymuşsun kalıptan çıkar. Ha, dur, altta var güzel pastalar. Güzel. İyi, fotoğrafları güzel çekmişsin ama.
2: Çok teşekkür ederim. İlk üçe de organizasyonumu sabitledim. Bir sen orayı da geçmeyeyim. Organizasyon işiyle de uğraşıyorum.
3: Eyvah, iki tane şamdan koymuş masaya. Aman tanrım, neler yapmışsın Rümeysa. İyi, hadi Allah bereket versin. Gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Murat'ın sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Boya da aşk gibi rengarenk. Dünyanın boya markası Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo. Alo. Alo.
2: Düştü. Tamam, diğer telefonumuzu alalım hemen. Ana, ekran görüntüleri geliyor şu anda bana. Attığınız mesajları tamam bana yollamayın, inanıyorum yazacağınıza. Evet. Yayına bağlamayacağım ya. Davet edeceğim. Stüdyoya gelsin. Uzun uzun sohbet edelim. Bir programı beraber yapalım. Canlı canlı. Şeyi çok seviyorum ben. İsterim seni. Daha sana doymadım ki. Süper FM şok. Ne oldu bana? Ben böyle biri değildim. Şak, tam olarak böyle biriydim. Alo.
3: Alo, merhaba
2: Doğan. Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Abi ben.
2: Abi ne bu, kavanozu kapattılar üstüne, oradan arıyorsun herhalde. Ses çok kötü geliyor.
3: 35 dakikadır bekliyoruz ya. 35 dakikadır yoldayız.
2: Abart, yeni bastım telefona. Nerede 35 dakika? Şey duyamıyorum ama, hoparlörden al telefonu.
3: Hoparlörden alayım.
2: Kulağa götür. Bunu da her bağlantıda bunu söyletmeyin bana ya.
3: Alo.
2: He, tamam abi. İsim neydi?
3: İsim Murat.
2: Murat, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Radyoyu da kapat.
3: Radyo kapalı.
2: Bak, yapmaman gereken her şeyi yapıyorsun ha. Az kaldı delirmeme. Evet Murat, nedir keşke dediğin şey?
3: Bugün keşke dediğimiz şey, keşke lisans diplomamız olmasaydı diyoruz. Şu an ölçüme gidiyoruz arkadaşlar beraber.
2: Hiç anlamadım. Ne?
3: Lisans diplomamız olmasaydı diyoruz şu an. Keşke.
2: Keşke diploman olmasa mıydı?
3: Aynen.
2: Niye? Boşuna mı okuduk diyorsun?
3: Evet. Şu an gençlere ne diyoruz? Okumayın. Bir an önce bir meslek sahibi olun. Kendinize bakın yani. Hayatınızı yaşayın. Sevdiğiniz iş yapın.
2: Tabii bu söyledikleri önemli de, okumak da kıymetli canım.
3: Ya insan kendini geliştirdikten sonra okumanın çok da bir önemi olduğunu zannetmiyorum.
2: Bazı işler için bu dediğin geçerli olabilir de, uyduruyorum, bir doktor, bir mühendis, bir öğretmen olmak için tabii ki o akademik başarı da gerekiyor.
3: Ama işte biz mühendis olarak bu ülkede kıymetini bilindiğini zannetmiyoruz.
2: Evet, hiçbir şey anlamıyorum ama tamam, evet. İyi, hadi öptüm, gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Üretim öncülerinin mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro kontene.
6: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
7: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarm'ı bilgilendirdi.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe'lere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeal Tepe'ye kadar

0: Saatler 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58, Petersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Yer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.